Edad bir aşa gele beya. Ad bir aşa gele ye beya. Ay da ne malan tu talaka tu ne malan tu talaka tu telo me va. Ay da da si vemre la ba. Not to the eye. I did